0: Güzelmiş, olsun siz de yapalım.
1: Güzelmiş, al.
0: Got a roster report. Team George Union 5070.